Voice of the Youth. Ieri da sal tutti am zaina, zaina. Yerker, yerker, yerker unem hazar tesak. Yerker, yerker, aselikner bazmat.

Aristagesi, Vertanisi, Huskanın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanyeli, Yevhata, Mesroba, Martabedin, Yevkri,

I got you. Ribasi che sia amare a champagne nere che sia amare na. American welcome to Lebanon. Nero gju. Pavagan tursen uirer unin. Vor yer giren. America Los Angeles. Urish. Aleben. Suryan Habibi, Habib Albi. Urish bekvaga mekvay. Hiç amen American hose aysur. Boston'a gelsin, Uriş. İtalya'ya gelsin. Bienvenidos. Damasko'sen hürer unik, Paris'e gelsin, Mersreli, Murat'ı dengerler, Paris'e gelsin, bırak. Noren Amerika'ya. New York. Եթե Ամերիկա ենք, Բոստոն ենք, Նյու Յորք ենք, ի՞նչ երկեր եք երկենք։